0: tene pi kala kale ngungu genchi ma nyinya re ke ku bu mu le tu tu ku te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re tu ku gen de re re ne ye ku tu bu ya kwe te u lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni ye ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku i ke atakpa me anake mu ne ke len ke pulo puru ru be kende be kende kula sokode mu ne ke len ke pulo da pangu mu ne ke len ke ko ke til ri chevi mu ne ke len ke pulo mu te mu le etini ne i ke fla ku fe bi ku bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku i sa ka lo la ne ye e u fa le ke ta i te ke u le fu kara mu ne ke len ke pulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mna farwe kula iri lawel me puruguru
1: Dancer on the beat.